0: Yani sağda hele olup sonra duvara kadar nasıl olup kalmış kadara daha güvar gibi bir yasa olsun. Assalamu alaikum. Zeyh geldi. Zira dedim. Zülistan'a. Cüseti olabilir. Dün ki tanı da hasta. Zülistan kapmıyor. Şifat. Zülistan'ı martildir. Ay dinle.
1: Assalamu alaikum Yusma, emunum da ipanaka, emunumela, emude amigen de hojbele, udere de durai, udere gulai muata wakale patakarun, udere wakar zola neshe kedale, chikala mode shay khanbai program arweta arakul bepak, apni shay patil chikala ekala, amu tarwal suromula gwal mashallah de anime.